sana da kulak kuleni. Kimse mayama ki kuleni. Baktım evdeki ankena. Kaslo namiyoruz.